Havada yer beni bu der. Suda yer beni soyit. Koyun da düğü darım. Lansı gelip mi deyem. Yer atmıştan ağlama. Müzik kemen gibi sağdan.